0: nege kanyo tan ani wulum la Dakar ani mande jamana tobla
1: bintu sisi
0: Oni ura anka kuna funi di kene nyimba kurba ufle hakili dumanglani Claude Beka Labara wasaka gundula kuna funi unyini moko uka o wale nyimbeka ke foka damateme Etats-Unis ka hakilina dumanglani chekada ba anthropic de ni la selike kunu chekada nyinko nyimbara sugu beke jamana do marabaka ufe iko mali ambe nyefoli soro atime Senegal marabaka uye kumanyokonya do dabo wala saka fete soro balofengu gele songo gele yala jamana nyinkono sorobatiki ufasode utokola tongu foka se jago kela uma uludebeka talike ni nyokon yewla lanyini ye ka brobo osugu jege ani nanfengu songo la sepridon temene yere jamana dendo utunye wilika joke balofengu nusongo gele ya kujugu kosom kalugoro nyokon kujuvar marabaha uye odedi wasaka dansigi dugu dugu sanubo bara ula omi kololo